olsaydınız ne yapardınız? Size şeytan olsaydınız eğer, Allah Teala demişse sen benim indirdiğim Kur'an'ı değiştiremezsin, buna müsaade etmiyorum. Ne yapardınız? Eğer sonsuz bir ömrünüz olsaydı zamanı kullanırdınız. Hafızayı beşer nisyan ile malundur diyor eskiler. İnsanın hafızası unutma ile hastadır. İşte iblis buradan yola çıkmış. Kur'an aynen duruyor ama insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Kur'an'ı asırlar boyunca devre dışı bırakmayı becermiş. Bunun için de hep aynı şeyler söylemiş insanlara. Siz sakın Kur'an'ı okumaya, anlamaya falan kalkmayın. Sonra çarpılırsınız. Bu işin uzmanları var. Onlar okurlar, size söylerler. Birinci etap. Ondan sonra o uzmanları alıyor iblis ele. Onlara Kur'an'ın temel hükümlerini unutturuyor. Asırlardan beri insanlar kitaplar yazarlar. Din kitapları. Şimdi arada 14 asırda neler olmuşsa olmuş. Ama başlangıcı ve sonucu beraber karşılaştıracağız. O zaman nasıl bir zokayı yuttuğumuzu, nasıl bir tuzağa düştüğümüzü hepimiz göreceğiz. İslam 28 basamaklık bir vetiredir. İslam deyince Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, başka başka dinler diye bir ayrımımız yok. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. İslam'da kainatın yegane dininin sadece Arapça adıdır. Din hiç değişmemiştir. İşte Allah Teala Kur'an indirmiş 1400 sene evvel. Ve bu Kur'an 7 safhalık bir İslam'dan bahsediyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Evet. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safha ruhun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, emanetin sahibine iade edilmesi. Dördüncü safha şu fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safha hani şu bütün kötülükleri size yaptırmaya çalışan nefsinizin bütün kötülüklerden azade olup Allah'a teslim olması, daimi zikirle mümkün. Altıncı safha irşada ulaşmanız. Yani irşat adına almanız lazım gelen bütün ilmi muktesebatınıza almanız, o ilme sahip olmanız. İrşada ulaşmanız. Yani irşad edilen bir kişinin ulaşabileceği son öğrenim noktasına kadar gelmeniz. Ama hala irşad edecek olan yetkiyi Allah'tan almadınız. Öğreniminizin sonuna geldiniz. İrşad edildiniz. İrşada ulaşmak, irşad edilmenin tamamlanma noktası. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman mürşit olacaksınız. Öyleyse nasıl sahabe tabiinin mürşidi ise, nasıl tabiin tebe-i tabiinin mürşidi ise, yani tabiine tabi olanların mürşidi ise ve her devirde insanlar kendi mürşitlerine tabi olmuşlarsa, sonraki nesillerde onlara tabi olmuşlarsa, tabi olanlara tabi olmuşlarsa,

İşte 14 asırdır tabiyet müessesesi böyle gider. O kadar mı? Hayır. Hazreti Musa'dan bugüne kadar gelen bir tabiyet müessesesi var. Hazreti İsa'dan başlayıp bugüne kadar gelen bir tabiyet müessesesi var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayan ve bugüne kadar bir tabiyet müessesesi var. Bu müesseselerin hepsi sahihtir. Kur'an gerçeğine tam uyumludur. Ama bu insanlar toplam insanların yanında devede kulaktır. Her zaman bizlerin sayısı toplam nüfusun %10'undan mutlaka aşağıdadır sevgili kardeşlerim. Kim bu insanlar? Kur'an'ın aslına tabi olanlar. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, tatbik edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsettik? 28 basamakta tamamlanan Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Saydık. Şimdi konunun can alan noktasındayız. Bundan 14 asır evvel bu 7 safhanın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Yaşamışlar mı? Hadi gelin beraber bakalım. Yaşamışlar mı? Yoksa yaşamamışlar mı? Halep oradaysa arşın burada. Tek bir Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim? Neydi birinci safımız? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Diyor ki o sahabe var ya, onlar tağuta kul olmaktan içtiram ettiler. Kaçındılar. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Tağut nedir? İnsan ve cin şeytanlar. Onlara kul olmaktan bütün sahabe kurtulmuş. Nasıl kurtulmuş? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sahabe mi? Sahabe dediklerinizin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir tarif daha verelim. Sahabe kimdir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ikinci safa mürşide ulaşıp tabi olmaktır. İşte sahabe gibi görünenlerin hepsini bir bütün olarak kabul edin. Bu bütünün içinde sahabe, yani münafıklar ve sahabe topluluğunun içinde sahabe Allah'a ulaşmayı dileyen birinci aşamada, sonra da ikinci aşamada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. İşte iki tane ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Peki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ne diyor? Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimden bahsediyor. Kim kimler diyor, kimler diyor? Efendim? Evet, sahabe diyor. Sahabe diyor bunu. Tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ikinci etapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onun için ben ve
bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki ayette de. Öyleyse şimdi 14 asır evvelki sahabeye göz attığımız zaman bunun kesin bir olgu olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden aldık? Ne mi söylediğimiz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah Teala Allah'a yöneldiler. Şeytana kul olmaktan iştirak ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olduğunu söylüyordu baştan sahabenin. Onlar tağuta kul idiler diyor. Sonra tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Niçin? Allah'a ulaşmayı diledikleri, yani Allah'a yöneldikleri için. Ve kullarım oldular diyor, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Bir de müjdeler alıyor Allah Teala'dan. Müjdeler çoğuldur. Hem dünya müjdesi, hem ahiret müjdesi. Şimdi göreceğiz ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o cennet müjdesini üçüncü kata kadar mutlaka alır. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ulaşır. İkinci kat cennete mürşidine tabi olduğu zaman ulaşır. Üçüncü kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ulaşır. Ve üç kat cennetin, üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim? Bir dileğin sahibi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O dileği kim gerçekleştirmişse onlar mutlaka felaha erenlerdir. Allah'ın müjdesi onlar içindir. Öyleyse sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir sonuca ulaştık. Bundan 14 asır evvel atlarına sahabe dediğimiz kişiler, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabe. Ne yapmışlar? Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinav etmiş, kurtarmış kendisini. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. İlk adımı atmışlar. Neyle? Allah'a yönelerek. Burası üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala ona Rahim esması ile tecelli edecektir. Onun gözlerindeki icab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekinleti alacaktır. Görme hastasının üzerindeki güçaveti alacaktır. İşitme hastasının üzerindeki mührü açacaktır. Kişinin kalbindeki mührü de açacaktır. Ve oradan aldığı ekinletin yerine, kalpten aldığı ekinletin yerine ihbat koyacaktır. Böylece kişiye 7 tane Furkan verecektir. Yani doğruyu yanlıştan ayırma imkanı. Bu 7 tane Furkan'la bir sonuca varmak söz konusu. Kim 7 Furkan'ın sahibi ise o bütün günahları örtülmüş olan birisidir. Enfal suresinin 7. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Affedersiniz, 7. değil 29. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki orada Allah'a ulaşmayı dilerseniz dileyin, takva.
takva sahibi olun böylece. Allah size Furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Garanti ediyor Allah-u Teala. Aslında burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarının örtülmesi ve günahlarının sevaba çevrilmesi 14. basamağa kadar geçen devreyi ifade ediyor. Ne oldu? Kişinin bütün güzelliklere sahip olduğu bir noktaya ulaştı kişi. Kör, sağır ve dilsizken gören, işiten, idrak eden birisi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe böyle olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve bu hedefe ulaşmışlar. Peki sonra? Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Olmuşlar mı? Oldukları kesin. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet garanti edilmiş, oluşmuş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar. Münafıklar da aynı işlemi yapmışlar, el öpmüşler ama tabi olamamışlar. Sahabe Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesiyle kesin olarak sabit ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sahabeyi simgeleyen bir başka ayet-i kerime A'raf Suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe ona tabi olmuş. Öyleyse 14. basamaktaki ikinci kesimde tamam. Zamanımızda mı Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram artık mevcut değil. Amin olmak, mümin olmak olarak değerlendiriliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek kavramı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'den koparılmış. Tabiyet de din öğreticilerinin artık bugün öğretmedikleri, hatta şiddetle karşı çıktıkları bir olay. Hala kardeşlerimizin sohbet yaptığı bazı yerlerde din öğrenicilerinin başlangıçta şiddetle itiraz ettiğini görüyoruz. Ama sonra ayetleri gördükleri zaman yanlışlarını hamdolsun ki kabul ediyorlar. Eskiden karşı çıkmakla devam ediyorlardı. Kaybedeceklerini anlayınca da terk edip gidiyorlardı oradan. Şimdi hamdolsun ki artık öyle yapmıyorlar. Doğruları öğrenmek konusunda din camiasında ciddi bir talep oluşmuş durumda. Bu da Allah-u Teala'nın gerçekten çok güzel bir müjdesi sevgili kardeşlerim. Peki 14. basamak mürşide ulaşmak, bütün sahibe ulaşmış. Ne olur mürşide ulaşınca? Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinizin içine iman yazılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Günahlarınız sevaba çevrilir. Her sevabınızı Allah-u Teala o güne kadar bir sevabınıza 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar
7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında size verilen derecat 1'e 100 iken 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselir. Siz bir tek derece kazanırsınız ama amel defterinize, rakamlı kitabınıza 700 derece yazılır. Her bir dereceniz için 700 derece yazılır. Ne oldu? Allah Teala size her açıdan yardıma başladı. Nefs tezkiyesine başladınız. Ne demek nefs tezkiyesi? Zikir yapıyorsunuz. Allah Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdırdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Ve fazılların yerini kalbinizden çıkan karanlıkların yeniden kalbinize dönerek işgal etmeleri mümkün değil. Çünkü fazıllar yapışıyorlar iman kelimesinin etrafına, oradan bir daha ayrılmıyorlar. Karanlıklar, onlar ne kadar yapışmışsa o kadar yere karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü onların çıkması mümkün değil kalbinizden. Ve gün geçtikçe %7 %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde biriktikçe 7 defa %7 %49 nur birikir nefsinizin kalbinde fazıl. %2 de rahmet birikir. Kalbinizdeki nurlar %51'e ulaşır. Bu şeytanın ayağını kırdınız demektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı demektir. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruhunuz 7. gök katının 7 tane alemine geçer. Sesedin mintadan itibaren dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kur'an bunu 12 defa üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemenizi, Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı. İşte bir tanesi Zümer 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable yetekümün azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı gelmeden önce olduğuna göre, bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Peki ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhun Allah'a ulaşmasına Ali İmran 73 hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala sahabe için sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tabi olurlar. Bu ahsen olan söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı tabiyeti gerektiriyor. Tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonrasında söylüyor ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Onunla da kalmamışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar, ullelibap olmuşlar. Ama bu noktada bize hidayete ermişler mi sözünün cevabı lazım. Evet, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamağa ulaşmışlar, ruhları Allah'a teslim olmuş, 22. basamaktalar. Peki 25. basamaktaki fizik vücut tesliminde yapmışlar mı? Dikkat edin. Ruhun Allah'a tesliminde nefsinizin kalbindeki nurlar ruhun Allah'a ulaşmasında %21'dir. Affedersiniz, %51'dir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu nurlar %81'e yükselir. Ve nefsinin kalbi %100 nurla dolu olan bir nefs hiçbir zaman
Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek mecburiyetini duymaz. O %81 nurla nefsinin afetlerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak fiilleri işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 14 asır evvel. Peki bugün bunların esamesi bile yok. Ne Allah'a ulaşmayı dileme, ne mürşide ulaşıp tabiiyet, ne ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, ne bünyesinde %81 nur biriktirerek fizik vücudunu Allah'a teslimi. Bunlar bugünkü din öğreten üniversitelerimizde artık öğretilmeyen şeyler. Farz hükümler tamamen unutulmuş. Tasavvuf derslerinde birazcık bunlardan bahsedilir. Ama arkasından telkinler de gelir. Bunlar ekstrem şeylerdir. Bunlar kökten dincidirler. Siz size öğretilen dini yaşayın. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Doğru posta cennete gidersiniz. Bir defa daha hepinizi uyarıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Hedef, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi 7 safhada Allah'a teslim etmektir. Din budur. Öyleyse ben bu dünyaya ibadet yapmaya geldim, Allah-u Teala öyle yazıyor diyenler yanılıyorlar, öyle yazmıyor. Bu dünyaya Allah-u Teala'nın sizi Allah'a kul olmanız için gönderdiğini yazıyor. Kul olmaksa 7 tane kulluğu içerir. Ve bakalım sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet, Zümer 18 açıkça bunu söylüyor. Zümer 18'deki müessese, onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab, Ali İmran 190 ve 191. ayetlerine göre daimi zikrin sahipleri. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Kesin. Nereden biliyoruz? İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Hücurat 7. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize uysaydı, emirlerde size uysaydı, o zaman Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Neden? Çünkü onu o hedefe yönelten siz olacaktınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Sadece 7. safha kaldı. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi de Allah'a teslim edip irşad makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişinin irşada tayin edilmesi, bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar. Yani
Yani sahabeye tabi olmuşlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine geçecek şekilde bir tabiiyet müessesesi var. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsi sahabe. Ama görüyoruz ki sahabe ensar da olsa, muhacirin de olsa Allah'ın mürşidi olmayı başarmışlar. Allah onları irşada memnun ve mezun kılındın emriyle mürşit kılmış ve onlar adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Onlara tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'in de adın cennetinin sahibi olmuşlar. Yani onlar da tebe-i tabi'inin mürşidi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Sevgili kardeşlerim, bu yarenlikte ne gördünüz? Kur'an-ı Kerim'de geçen İslam'ın 7 safhasının 7'sini de bütün sahabe yaşamış. Peki siz yaşıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah Teala sizden zor bir şey istemiyor ki. Bir defa zannetmeyin ki cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak lazımdır. Hayır. Mürşide ulaşmadan da insanlar cennete ulaşabilirler. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kontrolü altına girersiniz. Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi, kişisel iradenizi kontrolü ve muhafazası altına alır. Tağutun, insan ve cin şeytanların siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sizi yoldan çıkarmaları mümkün değildir. Ne zamana kadar? Mürşidinize ulaşıncaya kadar evvela yoldan çıkaramazlar. Tabi olursunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız zamana kadar da yoldan çıkaramazlar. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Ama siz bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Sizin bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu noktada siz üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlası sizindir. Buraya kadar garantidesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sonuca mutlaka ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Son derece açık ve çarpıcı bir biçimde Kur'an bize söylüyor bunları. Ve biz sadece Allah'ın bize oradan öğrettiklerini size aktarıyoruz. Kendimizden hiçbir şey ilave etmemek kaydıyla. Öyleyse neden hep ayetlerle konuşuyoruz? Bunun için. Sevgili kardeşlerim, biz yorum getirmek hakkının sahibi değiliz. Allah Teala bize ne öğrettiyse biz size sadece onları öğretmek yetkisinin sahibiyiz. Ama hepinizin mutlu olması için yeterli sebepler hamdolsun ki mevcut sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki sizlerin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun temelini teşkil eder. Siz mutluysanız biz mutluyuz. İşte ne gördünüz? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'daki 7 safa, bütün sahabenin bunları yaşadığını gördünüz. Peki bugün? Bugün bunların hepsi unutulmuş, artık üniversitelerimizde insanlara öğretilmiyor.
farzların arasında bunların hiçbirisi yok. Ve hedef, yedi safhada ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O devreden çıkmış, hedefler yok olmuş, kaybetmiş iblis onları, yok etmiş. Vasıtaları hedef yapmış. O hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz, zikir yapacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. Hedefe, teslimlere ulaşmanız için bu vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz. Bunlar sadece vasıtadır. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeyi başaramayan iblis, vasıtaları hedef haline getirip insanlara bunu zokayı yutturmuş. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar güzel bir zaman dilimini beraber geçirmeyi Allah Teala bize nasip etti. Öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlere bunları anlattığım zaman büyük bir mutluluk yaşıyorum. Belki her gün yeni 5-10 kişi bunları öğrenir de Allah'a ulaşmayı diler diye hep bir sevinç kaplıyor içimi. Öyleyse dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ayaklarınızın altına girer. 3 kat cennet, dünya saadetinin yarısı garanti edilmiş size. Sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah 3 kat cenneti garanti ediyor. Ve Allah ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da garanti ediyor. Ve Allah size dünya saadetinin yarısından fazlasını da garanti ediyor. Söyleyin bakalım bana, daha ne yapsın yani? Gayesi sizi mutlu etmek. Sizi mutlu etmek için hem bu dünyada hem ahirette sizi cennete alabilmek için Allah Teala daha ne yapsın sevgili kardeşlerim? Hı? Daha kolay ne var ki? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi hiç unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Bizim kalbimiz sizinle beraber sizin için çarpar. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde işte beraber olduk. Ve sizlere mutluluğu anlattık. Hedefimiz, bütün gayemiz, yaşama sevincimiz sizlersiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuluşa erdiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki bizler sevgi dolu bir dünyada yaşayanlarız. Sevmenin, sevginin hakim olduğu bir hayat felsefesi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk herkesin hedef olarak mutlaka ulaşmak istediği ama insanların pek çoğunun ulaşamadığı bir serap gibi görünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, bu mutlu olamayan insanlara baktığımız zaman bu insanların nefretten ibaret bir dünyaları olduğunu görüyoruz. Haksızlar mı? Hayır, kendilerine kötü davranıldığı için onlar da başkalarına kötü davranıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey kötülüğe kötülük değil ki. Allah'ın hedef gösterdiği şey kötülüğe karşı iyilik. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, İnsanlar kendilerine zulmedildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik ondan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyoruz, mutsuz olmak mı? Bizim bildiğimiz, herkes mutlu olmak ister. Bunun için yaşar ama herkesin kendine göre ayrı bir mutluluk reçetesi var. Ve de çevre şartları içerisinde o reçeteyi tatbik etmeye çalışır ve genellikle yanılır. Zanneder ki kendisine kötü davranan insanlara, o da kötü davranıp intikamını aldığı zaman mutlu olacak. Bu hak verilmiş mi? Evet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de kötülük yapana aynı standartta da cevap verilmesini Allah-u Teala müsaade ediyor. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında kötülük yapanın bir daha kötülük yapmasını engellemek var. Allah-u Teala bunu istiyor. Bunu istediği için kötülük yapanlara bir tehlike unsuru, bir sıkıntı unsuru, bir tövbekârlık unsuru olarak Allah-u Teala kısası koymuş üç mukaddes kitabada. Bu acaba insanların birbirine karşı davranışlarında En güzeli hangisidir? Kötülüğe, kötülük mü? Kötülüğe karşı hareketsiz kalmak mı? Yoksa kötülüğe karşı iyilik mi? Eğer Allah'ın hangisini tercih ettiği vakasıyla karşı karşıyaysak bilelim ki Allah Teala kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Neden öyle acaba? Neden Allah Teala kötülüğe karşı kötülüğe de müsaade ettiği halde kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaya, tarafsız kalmaya, aktivitede bulunmamaya da evet diyor. Kötülüğe karşı iyilik yapmaksa Allah Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedef. Kim başkalarının kendilerine yaptığı kötülüğe iyilikle mukabele ederse o kişi Allah katında çok kazanç sahibi olur. Tabii bu kazanç manevi kazançtır. Sevgili kardeşlerim, insanlar şu dünyada yaşar. Ama sevgili kardeşlerim, hedef mutluluk değil mi? Allah Teala bütün mukaddes kitapları, yani Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın hakikatlerinin, emirlerinin herkes tarafından bilinmesi için indirmiş. En çok istediği şey kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı hiç cevap vermemek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı kötülük. Günün de kapıları açık. Allah'ın dostu olan bir kimse normal standartlarda gerçek bir Allah dostuysa, Allah aşıkıysa başkalarına kötülük etmez. Yani ilk kötülük ondan başkalarına hiçbir zaman ulaşamaz. Başkaları ona kötülük edebilir mi? Edebilir. İşte bundan sonraki davranış biçimi önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Bu kişi acaba ne yapmalı? O kişiden intikam alabilir, kısas uygular. O kişiye hiçbir şey yapmaz. Onun kendisine yaptığı kötülüğü kabul etmiş olur. Bir de üçüncüsü var. Kendisine kötülük yapan kişiye iyilik etmek. Onu mutlu edecek imkanlar sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç davranış biçiminden üçüncüsü, yani kötülüğe iyilikle davranmak, kötülüğe mukabil iyilik yapmak, Allah Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimi budur. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerden bir miktar temizlenmiş olması önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın istediği şeye dikkatle bakalım. Önemli olan o. Allah ne istiyor? Allah istiyor ki bize kötülük edilse de biz onlara iyi davranmalıyız. Onlardan intikam almak ikinci safhayı onlara hiçbir şey yapmamak ikinci safhayı onlardan intikam almaksa üçüncü safhayı ifade eder. Öyleyse kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Kötülüğe karşı kayıtsız kalmak, bir kötülük yapmamak ama bir iyilik de yapmamak. Ortadaki durum, kötülüğe karşı iyilik yapmaksa bunların arasında en üstünü. Kötülüğe kötülük kısası uygulamak, kötülüğe karşılık kayıtsız kalmak ve kötülüğe karşı iyilik etmek üç ayrı davranış biçimini ifade eder. Şeytanın istediği ne? Herkese en çok kötülük etmek. Bir insan ne kadar çok kötülük ederse şeytana o kadar yakın bir insandır. Bir insan ne kadar çok iyilik ederse Allah-u Teala'ya o kadar yakın bir insandır. Öyleyse insanlar cemaat halinde yaşıyor. Cemaat halinde yaşayan, topluluğun bir ferdi olan, bir parçası olan insan, etrafındaki insanlara örnek davranışlarda bulunursa, her haliyle onları sevdiğini belli ederse, her haliyle onlara yardım ederse, her davranış biçimiyle onları mutlu etmeyi hedef alırsa, bu güzel davranış biçimleri toplumda arttıkça toplumun seviyesi, manevi seviyesi süratle yükselir. Sevgili kardeşlerim, din önderlerinin bu istikamette insanlığa yapmaları lazım gelen temel telkinler, kötülüğe karşı kötülüğü değil, kötülüğe karşı hareketsiz kalmayı değil, kötülüğe karşı iyiliği emredici hüviyette olmalıdır. Allah-u Teala bunu istiyor. Bir yeni devir yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. O devirde insanlar birbirlerini çok sevecekler. Allah'ın hakikatleri Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Kitapların iniş sırasına göre konuştuk. Kötülüğe karşı kötülüğe müsaade var. Kötülüğe karşı hareketsiz kalmaya müsaade var. Ama kötülüğe karşı iyilik etmek Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki isteği. İstiyor ki herkes böyle yapsın. Kötülüğe karşı iyilik etsin. Ne olsun? Böylece kötülüğün kökü kazınsın. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapanlar iki ayrı cepheden müteala edilmelidir. Bir, nefsinin afetleri sebebiyle özellikle kötülük yapan insanlar. İki, ihtiyaçları sebebiyle yaşamak için kötülük yapan, mesela çalan insanlar. Bunlar ayrı ayrı iki tane kategori oluşturuyor. Elbette Allah Teala bir insan kötü durumdayken bile onun çalması

biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarda gerçekleştirmeliyiz. Olabilir. O kişi bizim bilmediğimiz bir sebeple bize bir kötülük yapmış olabilir. Böyle bir durumda eğer zaten konuştuğumuz birisi ise kızmadan, öfkelenmeden bunun sebebini sormalıyız. Gayemiz kavga etmek olmamalı. Gayemiz sulhu, barışı aramak olmalı. O kişiye sorduğumuz zaman neden ben sana bir şey yapmadığımı zannediyorum? Sana karşı kötü bir davranışım olmadığını zannediyorum. Bunu hak edecek bir şey yapmadığım kanısındayım. En azından öyle zannediyorum. Ama sen bana böyle davrandın. Gerçekten bir hatam varsa bana söyleseydin senden af dilerdim. Bana söyleseydin bu hatayı ortadan kaldıracak olan neyse sana bir zarar verdiysem onun bedelini öderdim. Bu hatayı sıfırlayacak olan sonuca ulaşmak için mutlaka gereğini yapardım. Bu tarzda bir ifade karşı tarafın öfkesini büyük ölçüde yok edecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hata yapabilir. Bu hata bilerek yapılan bir hatadır. Veya hata olduğunu farkına varılmadan başka birisini üzen bir hatadır. Netice itibariyle aynı olay olduğunu düşünelim bunun. Yani yapılan işlem aynı olsun, sebepler farklı olsun. İkisinde de karşı taraf üzülecektir. Kendisine bir kötülük yapıldığı cihetle. Böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey o kişinin gönlünü mutlaka almaktır. Eğer bilinmeden, farkına bile varılmadan yapılan bir yanlışlık söz konusuysa burada hiçbir problem yok. O kişi, kötülüğü yapan kişi, onun karşı kişiye, karşısındakine bir kötülük olarak intikal ettiğini idrak ettiği anda zaten bundan büyük pişmanlık duyar. Ve derhal bunu affettirmek için harekete geçer. Çünkü ağır bir vicdan azabı onu kemirmeye başlamıştır. Vicdan sahibi bir insan için başkalarına kötülük etmek öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları başkalarına bilerek kötülük etmezler, edemezler. Böyle bir şey onların kalbi yapıları için imkansızdır. Sevgili kardeşlerimiz, onların, Allah dostlarının yaptığı her şey başkalarını mutlu etmeye yöneliktir. Kendi cephelerinden olay mutlaka budur. Ama insanlar çeşitli olayları çeşitli yorumlara tabi tutarlar ve kendi ölçülerine göre tabi tutarlar. O zaman başkalarına iyilik yapmak üzere bir olay vücuda getirilmiş de o kişi bunu başka bir cepheden inceleyip üzülmüşse o zaman yapılacak şey derhal af dilemek

vücuda gelen bir zarar oluşmuşsa, farkına bile varılmadan karşı tarafa bir üzüntü verilmişse, farkına varılsa da varılmasa da mutlaka bu konuda af dilenmelidir. Zaten doğru düşünce sahipleri için bu kaçınılmaz bir şeydir. Mutlaka af dilerler. O kişiyi af dilemek de tatmin etmemiş olabilir. O zaman yeniden bir sual sorulmalıdır. Ne yapabilirim? Görüyorsun ki ben seni üzen böyle bir olayı isteyerek yapmadım. Ama Allah-u Teala'nın huzurunda seni üzmek gibi bir hakkımın olmadığını gayet iyi biliyorum. Buna dayalı olarak ben sana bir kötülük etmek istemediğim halde senin üzülmene meydan verdiğime göre ben senden af dilemek mecburiyetinde olan bir insanım. Bunu gerçekleştiriyorum ve yaptığım bu büyük hata sebebiyle senden özür diliyorum, affını diliyorum. Ayrıca bu hatamı nasıl telafi edeceğimin senin tarafından bana bildirilmesini de diliyorum. Eğer bunun telafisi senin bana anlatacağın bir şekli varsa onu derhal yerine getirmeye hazırım. İşte böyle bir davranış sevgili kardeşlerim kırılan bir fincanın parçalarını toplayıp bir araya getirmeyi sağlar. Eğer samimiyse kişi, karşısındaki kişi, yani üzdüğü kişi, bunun karşılığında üzülmeden evvelki durumunun aynen var olmasını isteyecektir. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun olan bir haktır. Üzülen kişi için ve karşısındakini üzen kişi için de konunun başlangıç noktasına iadesi mutlak olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz, insanlara iyilik etmeliyiz. Eğer insanlara belki farkına bile varmadan onları üzen bir davranışta bulunmuşsak derhal af dilemeliyiz ve bunu onun üzülmesini oluşturan müesseseyi yok etmeliyiz. Ne yapmışsak onun telafisi için büyük gayret göstermeliyiz. Eğer yaptığımız davranış o kişiye bir şeyleri kaybettirdiyse mutlaka kaybedilen bedeli ona ödemeliyiz. Bir prestij meselesi ise manevi açıdan o kişiyi üzmüşsek ondan af dilemeliyiz ve ona sormalıyız. Kendisine, acaba ben sana ne yapabilirim? Gerçekten şimdi yaptığım şeyi düşündüğüm zaman bunun gerçekten yanlış bir hüviyet taşıdığını şimdi anlamış bulunuyorum. Eğer başlangıçta bunu ben akıl edebilseydim asla sana böyle bir yanlış davranışta bulunmazdım. Şimdi bana hatamı telafi etmek düşer. Bu beni affetmen için sana ne yapabilirim? Lütfen bana bir yol göster. Bu samimiyetin ve kalp temizliğinin bir ifadesidir sevgili kardeşlerim. Demek ki kişi gerçekten bir kötülük yapmış karşısındakine
Ama ona kötülük yapmak isteyerek değil, başka bir sebeple oluşmuş bu kötülük. Yani karşındaki kişi rahatsız olmuş o davranıştan. Sıkıntı duymuş, belki zarara uğramış. İşte yapılacak olan şey o kişiden samimiyetle, tam bir gönül samimiyetiyle af dilemek ve onun üzerinde vücuda gelen bir fizik zarar varsa o zararı mutlaka telafi etmek. Bir başkasının arabasına çarpan bir kişi, o çarpma kendisine ait bir suç olduğu cihetle mutlaka tamir bedelini ödemelidir. Hatta tamir bedelinin de ötesine girip daha da fazladan bir şeyler vermelidir. Çünkü kazaya uğramış bir arabayla kazaya uğramamış bir araba aynı miktarda para etmez. Kaza arabanın bedelini büyük ölçüde düşürür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aslında öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, ah insanlar birbirlerini bir anlayabilseler, birbirleri için yaratıldıklarını idrak edebilseler, görevlerinin başkalarını mutsuz etmek değil, sadece mutlu etmek olduğunu idrak edebilseler, o zaman dünya bir cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Herkes başkalarını mutlu etmek için çalışırdı. Şimdi çalışmıyor mu? Çok az kişi çalışıyor. Bu dersleri Allah'tan öğrenenler çalışıyor. Onların öğrettikleri çalışıyor. Ama büyük kesim bundan haberdar değil. Çünkü tasavvufu yaşamadıkları için, zikirlerini artırmadıkları için nefslerinin afetleri aynen duruyor. Nefsin afetlerini yok etmek mümkün değil mi? Mümkün sevgili kardeşlerim. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek, nefsimizin afetlerinin giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecek. İyi ama onlar bize kötülük edebilir. Evet, bu kapı her zaman açık. Ama o zaman da affetmek büyüklüğünü göstermek. O da öyle bir tesellidir ki sevgili kardeşlerim. Affetmek. Başkalarının yaptığı hataları affetmek büyüklüğünü göstermek. İşte Allah tarafında olan kişi affetmek büyüklüğünü gösteren kişidir. Kendine yapılan her kötülüğü. Şeytan tarafında olan kişi de affettiğinin bir tarafa bırakılmasını ve de o kişinin kendisine yaptığı kötülükten çok daha fazlasını ona yapmak isteyen bir hüviyet taşır. İkisi arasında görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim çok büyük fark var. Öyleyse biz insanlar dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz ve cemaat halinde yaşıyoruz. Bir toplum düzeni içerisinde yaşıyoruz. Öyleyse
iki türlü davranış biçimimiz var. Bir, etrafımızdaki herkesi mutlu etmek için çalışan bir insan olmak. İki, başkalarını rahatsız eden boyutlara ulaşan bir nefs taşımak. Sevgili kardeşlerim, işte bu iki kutbun arasında tasavvuf adı verilen bir müessese var. Bir din öğretisi, nefsin afetlerini yok etmek suretiyle öfkeyi, kini, intikamı devre dışı bırakabilmek yapılabilir mi? Yapılabildiğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse yapamayan değil, yapmayanlar var sadece. İsteseler başkalarını mutlu edecek davranışları, mutsuz edecek davranışların çok ötesine taşıyabilirler. Bilmezler ki öyle yaptıkları zaman asıl kendileri mutlu olacak. Etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verseniz, siz 10 A kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Ama cemaat halinde yaşayan insanların bir kısmı nefslerinin afetleri sebebiyle başkalarına kötülük yaparak yaşarlar. Ama her kötülüğün karşılığında mutlaka kendileri üzülürler. Allah-u Teala onlara sıkıntı verir. Ve 10 kişiye sıkıntı ver, 10 kişiye kötülük yapan bir insan onların birinin yaşadığı üzüntünün 10 katını kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olmasıdır. Başkalarını mutlu etmek, mutlu olmanın en büyük çeşmesidir. Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken neden onları mutsuz edelim de kendimiz de mutsuz olalım? Ha, onlar bize yanlış davranıyormuş. Olabilir. Ama bu bizim problemimiz değil. Onların problemi. Çünkü her yapılan yanlış ve karşısındaki kişiyi üzecek davranış biçiminin o davranış biçimini vücuda getiren, yani kötülüğü yapan kişiye verdiği Allah'ın azabı çok ilginç bir tamamileşmeyi ifade eder. Olay her seferinde kapanır Allah'ın huzurunda. Ama o kişi yaptığı kötülüğün azabını Allah'a karşı mutlaka öder. Dehşetli bir huzursuzluk, sıkıntı o kişiyi kaplayacaktır. Yaptığı hatanın büyük oluşu noktasında bu üzüntü üst seviye bir sıkıntı haline gelir. Sevgili kardeşlerim, o zaman her halükarda eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki herkesi mutlu etmek değil mi? İnsanlar cemaat halinde yaşıyor. Bu Allah'ın verdiği bir büyük nimet. O nimeti kullanalım. Etrafımızdaki herkesi en güzel standartlarda mutlu edelim. Ne kadar kişiyi mutlu ediyorsak onların toplamı kadar biz mutlu olalım. Ne diyorsunuz? Böyle bir hedefe el ele gönül gönüle bizimle beraber ulaşmak için hazır mısınız sevgili kardeşlerim? Hazırsanız hadi yolunuz açık olsun. Allah'ın dostları, Allah'ın dostları başkalarını
mutlu etmek için zamanını kullananlardır. Zamanınızı hep başkalarının mutluluğuna adayın, onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Hasbihal, konumuz mu yarenlik, konumuz mu mutluluk? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin için Allah-u Teala'dan istediğimiz şey sadece sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey gene sadece sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Ama ülkesinin %90'ından çok daha fazlası mutsuz olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanlar kitaplardan öğrendikleri din öğretisinin gerçek olduğunu zannediyorlar. Kur'an'ı bir tarafa bırakmışlar. İnsanların asırlardan beri yazdığı yazılarla Kur'an'ı arkalarına atmışlar ve onunla amel etmiyorlar. Kur'an mutluluğun simgesidir. Eğer dinlense, o zaman insanlar İslam'ın 7 safhasını yaşayacaklar. O zaman mutluluğu kademe kademe bütün boyutlarıyla yaşayacaklar. O zaman herkes mutlu olacak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir zenginlik işi değildir. Mutluluk insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışıp mutsuz olacağınız bir dizaynı içermez. İnsanlara hizmet ederek onların mutluluğuna sebep olarak onlara mutluluk vermeye kendinizi adamanızla gerçekleşen bir muhteşem dizaynı ifade eder mutluluk. Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şey mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın hedefi hepinizin mutlu olmasıdır. Hep mutsuz olduğunuza dair mektuplar geliyor bize. Arkasında ne var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece tasavvufu yaşamamanız. Yani tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamamanız. Kur'an'daki İslam nedir? 7 safa ve 4 resimden oluşan Osmanlı'nın 7 iklim 4 bucağı gibidir. 7 safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şey, yani geminin iskeleden yola çıkması sadece sizin bir tek talebinize bağlıdır. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu zaten senin bize farz kıldığın bir husus. Ne olur Allah'ım beni de kabul et. Nasıl şu binlerce evliyan, ermiş evliya olmuşlarsa, ruhlarını sana ulaştırmışlarsa, sen de bunu Kur'an'da emrettiğine göre, işte ben senden diliyorum bunu. Sana yalvarıyorum Yüce Allah'ım. Beni de o ermiş olan evliyan gibi kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın ben hayattayken. İşte sevgili kardeşlerim, bunu kime anlatırsanız, kime söylerseniz, o insanın böyle bir hedefe yönlenmesi için bir gayretin sahibi olmalısınız.
etrafımızdaki insanların birer birer Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onların mutlu bir topluluk oluşturmasını ifade eder. O topluluğun içinde de dileyenler vardır, dilediğini zannedenler vardır ve de dilemeyenler vardır, dilediklerini söylemektedirler. Hepsi bütünün birer parçasıdır. Bir mozaikten bahsediyoruz, ayrı ayrı karelerden oluşur. Herkes mozaiğin bir karesini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapacağınız şey son derece açık. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz mutluluğu yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Hangi şartların içinde olursanız olun, sahip olduğunuz şeyler çok olabilir ama mutluluğa asla sahip olamazsınız. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Dilemeyen bir insanın Allah'a ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın mutlu olması hiçbir şartta mümkün değildir sevgili kardeşlerim. O insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Saadet bu dileğin arkasındadır. Saadet bu kapının arkasındadır. Bu kapı açılmadıkça, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk dünyasına hiç kimse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluk şehrinin içinde ileriye doğru gideceksiniz, ilerleyeceksiniz. Merdivenleri birer birer çıkarak daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta mutlulukları yaşayacaksınız. Allah Teala hepinize bir garanti vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse ruhunu, ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse, ben diyor o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmanız lazım gelen şey belli değil mi? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi üç merhaleye taşır. Hayır, siz gayret ettiniz diye değil. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Allah Teala sizi birinci merhalede gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir ve sizi mürşidinize ulaştırır. Bu mutluluğun birinci safhasıdır. Mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz andan itibaren mutluluğu daha artan bir insan olacaksınız. Çünkü nefsiniz tezkiye edilecek. Yani nefsiniz kendisini oluşturan %100 afetleri adım adım devre dışı bırakmaya, kapı dışarı etmeye başlayacak. Kalbinizin kapısından dışarı. Öyleyse zikir adı verilen bir ibadet sizin Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için temel hedefinizi teşkil eder. Zikriniz ilk %7'yi aşan bir fazıl birikimini, fazıl nurları birikimini nefsinizin kalbinde gerçekleştirdiği zaman sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci kata ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü kata ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Üçüncü basamakta insanoğlu Allah'a ulaşmayı diler.
Veya dilemez, dilemezse hep ikinci basamakta kalacaktır. Dilemezse gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Herhalde cehenneme gitmeyi istemezsiniz, öyle değil mi? Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Başarmamanız mümkün olmayan bir şey. Mutlaka başarıya ulaşacağınız, Allah'ın kesin teminatında olan bir husus. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse ruhunuz bir emanettir. Sizin ruhunuz değildir o. Allah'ın ruhudur. Siz de bir emanettir. Sizde bulunduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetinde görünür. Ama Allah'ın söylediğini unutmayın. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Biz ona, insana ruhumuzdan, ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra ona fuatler verdim diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdim diyor Allah Teala. Öyleyse size üfürülen ruh sizin ruhunuz değil, Allah'ın ruhu. Ama sizde bulunduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Aynı zamanda gene Allah'ın ruhudur. Çünkü onu sahibine, Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizin üzerinde düşen bir temel vazifedir bu. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, bu temel borcunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Bir dileğiniz, şuradan kalbinizden Allah'a ulaşan, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatında yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Nasıl binlerce, on binlerce evliyan asırlar boyunca bu güzelliği yaşamışsa, ruhlarını Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmuşlarsa, ben de öyle olmak istiyorum yüce Allah'ım. Beni de onlardan biri yap. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olanlara sesleniyorum. İçimizdekiler zaten Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutluluğun ne olduğunu ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede enine boyuna yaşadılar. Bu nokta 3. basamaktan 22. basamağa kadar devam eden bu süreç sizin gayretinize vabeste olan bir husus değildir. Allah bunu garanti etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Ama onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sizden Allah-u Teala'nın beklediği şey Allah'a ulaşmanız değildir. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar şu kadarcık bir görevdir. Geri kalanı Allah'a ulaşmanız, bütün o geri kalan faktörleri Allah gerçekleştirir. Şimdi birisi çıkıp bize rahatlıkla şunu söyleyebilir: tamam, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama nefsini tezkiye etmedikçe ruhun Allah'a ulaşamaz diyen sen değil misin? Bize bu suali soracaktır. Biz de diyeceğiz ki gayet tabii, evet biziz. Biz diyoruz ki, Allah'ın söylediğini size tekrar ediyoruz ki, sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin.
Allah senin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ama nefs tezkiyesi yapmadığın takdirde ruhun Allah'a ulaşmaz. İşte gördün mü? Demek ki benim nefs tezkiyesi yapmam lazım ki Allah benim ruhumu Allah'a ulaştırsın. Öyleyse Allah'a ulaştırmayacak, gene ben ulaştıracağım. Hayır, sen ulaştırmayacaksın. Sen zikir yapmayı sevmeyen birisin. Ama Allah Teala sana zikri mutlaka sevdirecek. Zikirden hoşlanan birisi haline getirecek seni. Efendim ben oruç tutmayı başaramıyorum. Oruç tuttuğum zaman hastalanıyorum. Oruç tutmasam olmaz mı? Allah Teala mürşidine tabi olduğun günden itibaren her hafta perşembe günleri sana oruç tutturacak ve açlık hissettirmeyecek. O zaman kendi kendine sormalısın. Hani ben oruç tuttuğum günler açlıktan perişan oluyordum. Ne oldu bana? Allah'a ulaşmayı denedim. Her perşembe oruç tutuyorum. Allah Teala bana açlık hissettirmiyor. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah Teala'yı hayatınızda fonksiyonel olarak yaşamak ister misiniz? Hiç beklemediğiniz bir şekilde Allah Teala'nın size hangi ölçülerde yardımcı olduğunu yaşamak ister misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Efendim ben zikir yapmasını sevmiyorum. Zikir yapmasam olmaz mı? Evvela bu sualin cevabı hayır olmaz. Mutlaka zikir yapacaksın. Ama ilavesi var. Abi benim aziz kardeşim, can dostum, gönül dostum, sevgili biraderim ya da sevgili hemşirem, kız kardeşim, sevgili evlatlarım, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o sevmediğiniz zikri Allah'ın size ne kadar çok sevdirdiğini göreceksiniz. Beyaz çarşafın altına girdiğiniz zaman, beyaz örtünün altına virdinize başladığınız zaman dünyanın en mutlu insanlarından birisi siz olacaksınız. Ve oradaki belki bir saat, belki iki saat size dünyanın en mutlu devresi olarak geçecek. Biliyor musunuz? İnsanların kalp gözleri açılırsa ilk açılış yeri orasıdır. Virt. 7 tane 25 defa uzun uzun estağfurullah çekmek. 7 tane Fatiha okumak. Sonra da gök katlarını birer birer açtığını yaşamak. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzel şeylerden bahsediyoruz ki bu güzel şeyleri neden yaşamıyor bu insanlar? Bunu ancak bunları yaşadıktan sonra anlayabiliyor insan. Yaşamadan biz de anlamıyorduk. Bütün güzellikler Allah'la beraber olmakta. Sonra da bir olmakta. Allah Teala'nın size her açıdan yardımcı olacağını göreceksiniz. Neyi sevmiyorsunuz? Orucu. Allah Teala size açlık çektirmez, sizden açlığı alır. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Zaten gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalbinizden bir dilek Allah'a ulaştı mı? Yoksa ulaşmadı mı? Bunu o talebite bulunduktan sonra, o talebi yaptıktan sonra, o isteği Allah'a ulaştırdıktan sonra siz kendiniz yaşayacaksınız. Eğer o sevmediğiniz zikir size zevk vermeye başlamışsa Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sevmediğiniz namaz bir zorunluluk olmaktan çıkıp bir zevk haline geldiyse siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama hayatınızda hiçbir değişiklik olmadıysa, namaz gene omuzlarınız üzerinde bir yükse,
aman şu borç, namaz borcu üzerimden atılsın da bir an evvel rahatlayayım diye namaz kılıyorsanız, namaz kılmak sizin için bir angaryaysa, aynı vasfı devam ettiriyorsa, hayır sevgili kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Öyleyse ölçü de sizde, talep de sizde. Halep oradaysa, arşın burada. Bu kadar bin insan bu güzelliği yaşadılar ve aramızdalar ve mutlu insanlar. Öyleyse siz neredesiniz? Neden Allah'a ulaşmayı dileyip de bu mutluluğu yaşamıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu yol sadece mutluluk yoludur. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Ve mutluluğunuzu da bu talebin ötesinde garanti eder. Nereye kadar? Yarıya kadar garanti eder. Geri kalanında sizin gayretiniz önemli bir rol oynayacaktır. Sevgili kardeşlerim, cennet cennet dedikleri şey sizin için önemliyse, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz bu mutluluğu yaşayamazsınız. Saadet sizin için ulaşılmaz bir ütopya olur ve öylece kalır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, her birinin ulaşılabilir hedefler olduğunu göreceksiniz. Allah'ın garantisi ne zamana kadar? Emanetini geriye alıncaya kadar. Bu konuda hepinize Allah Teala kesin garanti veriyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Öyleyse hepinizin üzerine düşen görev ne? Üzerinize düşen görev ya da zevk diyelim adına. Çünkü bu görevi yerine getirdiğiniz zaman büyük bir zevk duyacaksınız bundan. Huzur duyacaksınız. Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Çünkü aksi varit değildir. Kim Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, böyle bir talebin gerçekten sahibi olmuşsa, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değildir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İyi ama kişinin ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. İyi ya, öldükten sonra ruhun nereye girecek zannediyorsunuz? Allah'a ulaşmayacak mı? Evet, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ruhu Allah'a gene ulaşacak. Ama o kişinin cennete girmesi mümkün olmayacak. Gerçekten öyle, haklısınız. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ve böyle ölürse, o kişi dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, ne kadar çok derecat kazanırsa kazansın, o kişinin amelleri boşa gider ve de mutlaka günahları olduğu için amelleri boşa gittiği cihette günahları sevaplarından fazladır. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Peki ya siz? Sizin için öyle değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz zaman Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Mutlaka sevaplarınız günahlarından fazla olan birisi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı diledi bir insan, Allah talebi, her dileyenin, kalpten dileyenin talebini mutlaka kabul eder. Zaten istediği şey o. O talepte bulunsunlar da bu insanların hepsini kendime kul edeyim, bana ulaştırayım, kendime ulaştırayım. Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlardan bunu ister ve de sadece o talebin sahibi olan kişi cehennemi bitirmiştir. Mutlaka cennetlik olmuştur. Neden? Çünkü bütün günahları örtülür. İki ayrı dizayn, iki ayrı sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, bütün günahları örtülüyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, onun da
sevaplarını Allah Teala yok ediyor. Amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gidiyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse amelleri boşa gitmiştir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse bu kadar kesin mi? Bu kadar kesin. Bir dilek mutlaka üçüncü kat cennet, mutlaka Allah'a ruhun ulaşması. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi gelin beraberce karşılaştıralım. Birinci ayet-i kerime Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey ameni olanlar, yani iman edenler, inananlar, takva sahibi olun. İnanan bir kişinin inanması onu takva sahibi kılmaz. Hiç kimse inanıyor diye Allah-u Teala'ya takva sahibi olmaz. İnananlardan inanıyor ki Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar takva sahipleridir. Ne diyor Allah-u Teala? Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor. Fırkalara ayrılmış olduğunu söylüyor. Bütün fırkalardakilerin hepsinin ellerindekiyle ferahlandığını, gidecekleri yerin cehennem olduğunu, şirkte olduklarını söylüyor. Sadece bir tek grup kurtulacak. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar. İşte sizin için de yapılması lazım gelen şey bu kadar kolay, bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileyen insan için ne olur? Enfal 29 bu sualin cevabını veriyor. Ey inananlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a yönelin. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün. Kişinin durumuna göre Allah Teala ya 3 furkan veriyor ya 7 furkan veriyor. Ama mutlaka o kişinin bütün günahlarını örtüyor Allah Teala. Ne olur günahları örtülürse, kişinin günahları örtülürse o kişinin mutlaka sevapları vardır. O zaman bu kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan olacaktır. İşte sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan olmak bu hepinizin hedefi olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve sadece bir dilekle oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala günahınızda ne kadar günah varsa o kadar günahın aynı miktarını sevaphanesine kaç tane furkan verirse o furkanlar adedine bölerek gerçekleştirir. Yani ya 3 furkan verir, 3'te 1'ini her seferinde verir ya da 7 furkan verir, 7'de 1'ini her seferinde verir. Ama mutlaka sevaphanenize günahınızdaki kaybettiğiniz derecatın aynı kaydolunur. Evvelce sevaplarınız günahlarınızı örter. Günahınız hiç kalmadığı için mevcut sevaplarınız sizi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan haline mutlak olarak getirir. Hiç sevabı olmayan bir insan hiç yaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. En azından ona birileri kötü davranışlarda bulunmuşlardır. Bu ise o kişiye mutlak olarak derecat kazandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete ulaşmak bu kadar kolay bir şeyken insanlar Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz olan zavallı insanlar ve zavallı din adamları uğraşırlar dururlar. Cennete gideceklerinden de hiçbir zaman emin olamazlar. Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorlar. Bir din öğretisi düşünün ki Allah'ın bütün güzelliklerini, yaşamanın standartlarını tamamen unutmuş. Bir din öğretisi düşünün ki Allah'a ulaşmayı dilemek
bu din öğretisinin içinde değil. O zaman kişi takva sahibi değil, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman kişi şirkte. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. 3. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, konunun temeli, giriş kapısı şeytan tarafından yok edilmiş ve arena, insanların arayış içinde olduğu dizayn öyle bir labirentler sistemine dönüştürülmüş ki bir insanın o labirentlerde doğru yolu bulup da Allah'a ulaşmayı dilemesi artık yok olmuş. Ve özellikle insanlar asırlardır başka insanları Kur'an-ı Kerim'i incelemekten men etmişler. Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız. Onu anlayanlar, bak, kitaplar yazmışlar. O kitapları okursun, dinini öğrenirsin. İşte biz o kitapları okuduk ve dinimizi öğrendik derler. Biz de böyle söyleyenlere sorarız. Hay Allah razı olsun, ne iyi etmişsin, çok iyi yapmışsın da, aziz kardeşim bir soru sorabilir miyim? Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Ne demek Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek? Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Bize Kur'an'ı öğrenenler öğretti. O öğrendiği ilmi, onların öğrettiği ilimle sana sesleniyoruz. Sen yanlış yoldasın arkadaş. Sen şeytanın temsilcisisin. İyi de aziz kardeşim, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemezsen, küfürdesin, dalalettesin, şirktesin, gideceğin yer cehennem, bunlardan haberin yok. Sana bunları öğretenlerin de haberi yok. Öyleyse bugün din öğrenenler de, kendilerine din öğretilenler de beraberce cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve biz insanlara Allah'ın doğrularını öğretememenin hüznünü yaşıyoruz. Eğer bunları bize Allah öğretmeseydi, bizim de bunlardan haberimiz hiçbir zaman olmayacaktı. Sevgili kardeşlerim, acaba anlatabiliyor muyuz derdimizi? Bir din öğretisi dünya üzerinde hakim ve bu din öğretisi, sevgili kardeşlerim, insanları cehennemden kurtaracak olan esaslara sahip değil. Bu esaslardan sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yoksa geri kalanların hiçbirisi oluşmaz, kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü o kişinin amelleri boşa gider. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, küfrederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Cehenneme gidenler hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Ve bu hüsranda olanların cehennemde ebediyen kalacakları ifade ediyor Mü'minin 102'de, 103'te. Ve Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır diyor. Onların amelleri boşa gider diyor. Hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Onun ameli yok hükmündedir. Amel defterine yazılmaz mı? Yazılır. Ama o kişinin
hayatı boyunca orada sadece bir görüntü olarak kalır. Kişi hayatının son nefesinde dahi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa Allah Teala bütün amellerini kayıtlı olarak hesaba katacak. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amel defterindeki o rakamlar boşa gitmiştir. Amelleri boşa gitmiştir kişinin. Bu sebeple gideceği yer cehennemdir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar da vardır ki cehennemlik amel işlemişlerdir ama gidecekleri yer cennettir. Ne demek istiyor? Bir kişi birçok suçu işlemiş, günah üstüne günah kazanmış ve de yahu demiş böyle böyle söylüyorlar Allah'a ulaşmayı dileyenin bütün günahları örtülürmüş. Ben de Allah'a ulaşmayı dileyim. Bakarsın Allah Teala benim de günahlarımı örter. Ben de Allah Teala'nın cennetine giderim. İşte bu düşüncenin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka sevapları olduğu için bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar hiç amel yapmamış olsun, bir sürede günah işlemiş olsun, tonla günahı olsun, bu günahını Allah Teala mutlaka örter ve o kişiyi Allah'ın mutlaka cennetine ulaştırır. Peki bu kişi ruhu Allah'a ulaşmadan, Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşamadan öldü. Ulaşsaydı ruhu vücudundan ayrılacaktı, Allah'a doğru yola çıkacaktı. O zaman ölecekti kişi. Belki Allah'a ulaştıktan sonra ölecekti. Zaten üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Hiç ameli de yok. Gideceği yer mutlaka cennet. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örtecektir. Örtünce de sevapları günahlarından fazla olacaktır. Aa, hani bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktı? Ulaşacak tabii. Bu kişi ölecek. Mürşidine ulaşmadan evvel öldüğü için ruhu Allah'a doğru yola çıkmadan ölecek. Ama ölüm melekleri gene onun ruhunu Allah'a ulaştıracaklar. Ama o kişi ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmesine rağmen o kişinin fizik vücudu kıyamet günü cehenneme girdikten sonra cehennemde cezalandırılmadan mutlaka oradan çıkacak ve Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Bu kişinin ömrü, ondan sonraki sonsuz ömrü cennette geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı öyle bir dizayn ki

olmasını istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizin mutlaka cennetine girmesini istiyor. Bunun için de inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bir tek dilek biz insanları mutlaka cennete ulaştırıyor. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki onun serbest iradesiyle bir karar verebilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi Allah için o kadar kıymetli ki bir kişi sadece böyle bir talepte bulundu diye başka hiçbir şey yapmadan ölse hiçbir derecatı olmasa pozitif. Yani derecat kazanacak o bir şeyler yapmamış olsa bile başkalarının ona yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecatlar var muhakkak. Olmaması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Cemaat halinde yaşayan insanlar mutlaka başkalarından zarar görürler. Yani bir insan hangi şartlar içinde ölürse ölsün o kişinin pozitif derecatı olmadan ölmesi mümkün değildir. Kendisi hiçbir amelde bulunmasa bile başkalarına iyilik ederek bir şeyler kazanmış olabilir veya kendisine kötülükte bulunanlar sebebiyle mutlaka derecat kazanmıştır. İşte bir sonuca gidiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor ve mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlaka bir talebi içeriyor. İhtiva ediyor. Herkes ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek zorunda. Böyle bir dilek yoksa kişinin kurtuluşu da yok. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimiz Kur'an'ın olmazsa olmaz gerçekleridir. İnsanlar Kur'an'ı bilmiyorlar ve Kur'an'ın karşısına Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerini çıkartıyorlar. Diyorlar ki bunca alim senin söylediğinin tersini söylüyor. Bunca alim diyor ki kalbinde zerre kadar iman olan günahlarının cezasını cehennemde çektikten sonra cennete girecektir. Onlara söylememiz lazım gelen şey açık ve kesindir. Allah'ın öğretisi Kur'an'dır. Ve Allah Teala Kur'an'da 29 tane ayet-i kerimede cehenneme girenlerin cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin oradan asla çıkmalarının mümkün olmadığını, ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Allah'ın söyledikleriyle din adamlarının söyledikleri nerede birbirlerine ters düşüyorsa orada tercih etmek mecburiyetinde olduğunuz şey Kur'an'dır. 14 asırdan beri bir harfi bile değişmeyen Kur'an. Bizimle aşık atanlar, bizi kimliğimizle tanıyamayanlar, onlara söylemeniz lazım gelen bir tek şey var. Dikkat edin deyin. Biz hepimiz sahabenin yaşadığı hayatı bu devirde yaşayanlarız. Onlar bundan 14 asır evvel

Kur'an'daki 7 safayı da yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi diledi. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. İkinci safa. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Hidayete erdi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etti, ulelbap oldu. Hepsi irşad oldu, muhlis oldu ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşad makamına tayin oldular. Hepsi Allah'ın tayin ettiği mürşitler oldular. Öyleyse bize karşı olanlara sevgili kardeşlerim açık ve kesin olarak şunu söylemelisiniz. Sizler diyeceksiniz, İslam'ın bu yedi safhasından şu ana kadar haberdar mıydınız? Gerçekten ehli sünnet ve cemaat alimlerinin söylediği ilimle bir alan çiziyorsunuz kendinize. Bu alanın içinde ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne mürşide tabiiyet var, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var, ne fizik vücudu teslim etmek var, ne nefsi teslim etmek var, ne muhlis olmak var, ne de iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak var. Hiçbirisi yok. Üstelik Allah-u Teala'nın dediği emaniye kitaplara tabi oluyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler. Onlar sadece zandan bahsedenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda dizaynınıza iyi bakın, yerli yerine oturtun. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Öyleyse her açıdan Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah hepinizin mutlu olmasını mutlak olarak ister. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasının standartlarını verir. Neyle verir? İndirdiği Kur'an-ı Kerim'le verir. O Kur'an-ı Kerim ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilmiştir. 14 asırdan beri bir tek harfi bile değiştirilememiştir. Ve biz onun muhtevasına tabi olanlarız. Ve kimler kendilerine ilim gelmediği halde alimlerin ilimleriyle yazdıkları kitaplarla amel ediyorlarsa onların bilgilerine Allah Teala emaniye adını veriyor. Bakara suresinin 87. 78. ayet-i kerimesinde ve korkunç bir trajedi oynanıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an unutulmuş. Allah'a ne kadar çok şükretsek, hamd etsek azdır ki
Sevgili kardeşlerim, Allah bize Kur'an'ı öğretti. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin neleri yaşamış olduğunu bize öğretti Kur'an ayetleriyle. Allah'a gene sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bizlere onların yaşadığı 7 safhanın 7'sinin de Kur'an'da farz olduğunu ispat etti, öğretti. Öyleyse İslam'ın 7 safhası da farzdır Kur'an-ı Kerim'de. 1. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sini de yaşamıştır. Adına sahabe dediğimiz kişiler. Bunların hepsini yaşayanlardır. Sakın sahabe ile münafıkları birbirine karıştırmayın. Bizim din öğreticileri her şeyi Kur'an-ı Kerim'e göre değil, o din adamlarının öğrettiği veriler içerisinde kabul etmişler ve o Kur'an-ı Kerim'deki ilimle din adamlarının söylediklerini hiç karşılaştırmamışlar. Ve kim onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle giderse, hayır senin söylediğin doğru değil, biz bunu Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden öğrendik, doğrusu budur diyorlar. Doğrusu o değildir. Sevgili kardeşlerim, doğrusu Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an-ı Kerim bize söylüyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin İslam'ın 7 safhasının 7'sini de Kur'an'da farz olduğu cihetle yaşadıklarını, 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunun Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu ve bütün sahabenin de bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşadığını söylüyor. Öyleyse bizim dışımızda olanlar bizi yargılarken bu büyük hakikati hiç unutmayın. Siz bizi yargılamakla Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Allah'ı yargılıyorsunuz. Şu anda dünya üzerinde biz nadir topluluklardan biriyiz. Kur'an'ın bütünüyle amel eden ve İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşamakta olan ve hepinizi Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı, sahabenin yaşadığı İslam'a davet edenleriz. Sizin unuttuğunuz İslam'a. İşte böyle söyleyeceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman onlar dinlerini yeniden gözden geçirmek mecburiyetinde olacaklar. Zaten bu devrin özelliği o. Bize diyecekler ki sen bize yeni bir dinle mi geliyorsun? Bunu şu anda diyorlar. Yeni bir dinle gelmiyoruz. Bizim de cevabımız o. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı dini size öğretmekle vazifeliyiz. O din adamlarına deyin ki siz neden kendinizi yargılamıyorsunuz? Onun bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim hakikatleri değil mi? Bu 7 safhanın 7'si de üzerinize farz değil mi? Neden yaşamıyorsunuz? Bu 7 safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe yaşamış değil mi? Ayet ayet ispat ediyor Kur'an-ı Kerim bunu. Öyleyse siz Allah'ın din öğrettiği, Kur'an-ı Kerim ayetlerini öğrettiği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin yaşadığı hayata Kur'an'la sizi davet eden bir kişiyi suçluyorsunuz. Onu sahtekarlıkla itham ediyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki aleyhimizde laflar söyleyenlere bunları teker teker anlatmalısınız sevgili kardeşlerim. Ey Yüce Allah'ım, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki sen bize
Kur'an'ı

Hani şu herkesin ulaşmak isteyip de ulaşamayacağını zannettiği mutluluk. Halbuki burnunuzun dibinde mutluluk. Sadece bir dileğiniz yeterli sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğiniz. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve yolculuk buradan başlayacak, mutluluk yolculuğu. Mutluluk gemisi dumanını püskürte püskürte sizi adım adım mutluluk sahillerine taşıyacak. Her şey bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bir dilek hayatınızı tanzim edecek, hayatınızı geleceğe yönlendirecek, sizi mutlaka saadete ulaştıracak olan, hangi şartların içinde olursanız olsun, olun, mutlaka saadete ulaşacağınız bir dizayndan bahsediyoruz size. Hiç boş yok. Allah Teala şansa geçit vermez. Şans şeytanla ilişkili konularda geçerlidir. Ne zaman Allah devreye girerse şans olayı devreden çıkmıştır. İlahi kudret sizi mutlak saadete ulaştıracaktır. Yani şu saadet dediğimiz şeyi gelin bir gözden geçirelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç aleminizde de oluşmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadele bitmiş olmalıdır. Dış aleminizde de oluşmalıdır. Sizin insanlarla olan mücadeleniz bitmelidir. Onlarla da bir sulh ve sükun haline girmelisiniz. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Yani hem emirler cephesinde bütün emirlerini yerine getirmek Allah'ın, hem de yasaklar cephesinde yasak ettiği hiçbir fiili işlememe hali. İşte iç dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir sulh ve sükun, devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun. Devamlı olmak birinci özellik, mutluluğun birinci özelliği, dünya mutluluğunun. İkinci özelliği sulh ve sükun içinde olmak. Üçüncü özelliği üç dünyanızda, üç aleminizde birden sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun içinde olmak. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlu olmak veya mutlu olmamak başka birinin elinde değil, sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey ise son derece basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlak saadeti garanti ediyor Allah Teala. Dilemezseniz o da sizin bileceğiniz iş. Kendinizi mutsuz kılmakta ısrar ediyorsanız, bizim size yapabileceğimiz bir hizmet kalmıyor. Bu imkanı ortadan kaldırıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah zannediyor musunuz ki sizleri boşuna yarattı? Ben insanları yaratırım, sonra da onları mutsuzluğa terk ederim. Böyle bir düşünce Allah için geçerli olabilir mi? Düşünün bakalım, siz insansınız. Allah'ın en çok değer verdiği mahluksunuz. Bir defa bütün yerler, gökler, bütün alemler hep sizin için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insansınız. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime,

Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan siz insanların emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldık, emrinize tahsis ettik diyor. Emrinize sihrettik diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün göklerde ve bütün yerlerde yaratılan her şey biz insanlar için yaratıldığına göre bizden daha kıymetli bir varlık yok yeryüzünde. Eğer olsaydı Allah Teala bizleri de başka bir mahluku için yarattığını söylerdi. Allah Teala'nın cinlere olan öğretisi, cinlerin kainatta en üstün olduklarına dair değil. Onların da insanlar için yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onlarda mevcut olan her şey insan için yaratılmış. İnsan üstündür. Sizler üstün olanlarsınız. Neden? Allah Teala meleklere de, cin tayfasından olan iblise de, Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Kim secde ediyor? Bütün melekler secde ediyor. Demek ki insanoğlu meleklerden üstün. İblis secde etmiyor ama iblisten, şeytandan üstün olduğumuz nereden belli? Allah'ın iblise verdiği emirden mi belli? Yüce yaratıcı, kainatı ve insanları ve şeytanları ve cinleri yaratan Allah Teala ve melekleri yaratan Allah Teala iblise de emir veriyor. Sen de diyor secde edeceksin. Öyleyse Allah'ın indinde insan bütün cinlerden, bütün şeytanlardan, bütün meleklerden, hülasa Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün. İnsana secde ediliyor. Neden üstün? Çünkü insanda ruh var sevgili kardeşlerim. Allah'ın insana üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönecek olan bir emanet ne cinlerde var, ne şeytanlarda var, ne meleklerde var. Sadece insana has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insana has bir müessese. Bir emanet vermiş Allah Teala bizlere ve bu emaneti geriye istiyor. İşte mutlulukta bu seyri takip ediyor zaten. Emanetin geriye verilmesi, emanet olarak bulunan ruhun Allah'ın üfürmesiyle sahip kalındığımız ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a dönmesi söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır.
mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk kervanınız yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda iradeniz Allah'ın külli iradesinin, Allah'ın ilahi iradesinin kontrolüne girer. Tağutun, yani insan şeytanların ve cin şeytanların o insan üzerindeki hükümranlığını bir anda kaldırır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu noktadan evvel bütün insanlar tağutun kuludurlar. Yani münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse bu muhtevanın mutlulukla ilişkili kesimi ne söylüyor bize? Mutlulukla ilişkili kesimde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emrolunursunuz. Öyleyse bu noktadaki kişi kimdir? Bu noktadaki kişi tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا تَعْقُوْتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَوْوِي لَا اللّٰهِ لَهُمِ الْبِشْرَى فَبَشَرْ اِبَاد۪ي. Buyuruyor ki Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Ayet-i kerimede Allah'a kul oldular ifadesi yok. Ama kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce sahabenin tağuta kul olduklarını kesinleştiriyor. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Yani kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani kurtarmadan evvel tağutun kullarıydılar. Ne yaparak ulaşmışlar buraya? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Peki Allah'a kul olduklarını nereden anlıyoruz? Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtuldukları anda Allah'a kul oluyorlar ve bu mutluluğa ehil oluyorlar. Allah'ın kullarımı müjdele ifadesinin muhatapları dünyada da ahirette de müjdeleri olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hangi açıdan bakıyoruz meseleye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutluluğa adımını atmıştır.
tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Kurtulmuşsa ne olur? Münkerle ve fuhuşla emredilemez. Ta Allah'a ulaştığı, Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılacağı güne kadar böyle devam eder kişinin olgusu. Böyle bir noktada, Allah'a ulaşmayı denediğiniz noktada tağuta olan kulluğunuz sona eriyor. Münkerle ve fuhuşla emredilmiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda Allah Teala size rahim esmasıyla tecelli ediyor. Arkasından sizlere 7 tane furkan verip her bir furkanda günahlarınızın 1/7'ini sevaba, günahlarınızın yerine amel defterinizin kazanç hanesine yazıyor. Sevap olarak yazıyor. Öyle ki 7 tane furkanı size verdiği zaman o noktadan itibaren siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ve bütün günahlarınız örtülüyor. Neyi garanti ediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Günahlarınız örtüldüğü zaman Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Biliyorsunuz cennet ölçüsü günahları sevaplarından fazla olan insanların gideceği, cennete girebilmesi mümkün değildir. Buna göre dizayn edilmiştir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa sadece onlar cennete girebilirler. Müminin 102 ile 103 bu büyük hakikati söylüyor hepimize. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimlerin sevapları ağırsa, günahları hafifse, sevapları günahlarından fazlaysa, kazandıkları dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin yüzüşte de tam tersi var. Kimin diyor sevapları günahlarından azsa, onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir yere varılıyor. Allah'ın cennetine giriş garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek kalbe imanın girmesi ve kalpten küfrün çıkması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz.

bütün insanlara böyle bir imkanı bahşettiği için her şey çok güzel bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ve Tağut'tan emir alma olayı Allah'a ulaşmayı denemekle tarihe karışmış oluyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiye artık tesir edemiyorlar. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Allah'ın koruyucu kalkanının altına girme olgusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilahi iradesi o kişiyi koruma altına alır. Artık ilahi irade devrededir. Ve cüz'i iradeye şeytanın, insan ve cin şeytanların tasallutu imkansız olur. O kişi Allah'a dost olmuştur. Allah'a ulaşmaya delildiği andan itibaren. Diğerleri ise küfürde kalmışlardır. Mümin olamamışlardır ve Tağut'un dostlarıdır. İşte Bakara Suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Diyor ki Allah Teala Allah'a amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu sebeple mümin olanların dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkartır. Yani nurla doldurur yarıdan daha fazla. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmış olur. Ama ayet burada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ama kim de tagutun dostuysa onlar kafirlerdir. O kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından nurdan tekrar zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Her şey çok güzel görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Tağut'un dostluğundan, Tağut'un hegemonyasından kurtuluyor. Çünkü Tağut'a dost olanların gideceği yer kalplerinin kararması ve cehennem. Biliyorsunuz ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Müminlerin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala onun günahlarını birkaç dakika içinde örtüyor. Ve zaten kişinin sevapları var olduğu için sevapları günahlarından fazla bir insan oluyor. Bu kadar ise cennetin birinci katı için yeterli. Ama kişi yaşarsa bundan çok ötelere geçecek demektir. Ve geçiyor. Ne oluyor bu kişi? Bu kişi günahları örtüldükten sonra Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişiyi huşu sahibi yapıyor. Nur kapısını Allah'a çevirerek. Ve bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yarıyor Allah Teala kalbine bir nur yolu açmak için. Kimin? Kendisine ulaştırmayı dilediklerinin. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler ve dilediğinin göğsünü yarar ve kişi böylece nefs tezkiyesine başlar. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Allah'ın katına gelen rahmetle faz bu kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarılan yolu geçerek kalbine ulaşır.
kalbe rahmet nurları girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Öncü kuvvet kalbe girmiştir ve kalpte nefs tezkiyesi başlamıştır. %2 nur oluşur nefsin kalbinde. Sevgili kardeşlerim, buradan haccet namazını kılan kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girdiği zaman huşu sahibi olur ve mürşidi gösterilir kendisine ve mürşidin sevgisi konulur kalbine Allah-u Teala tarafından. O mürşid sevgisiyle kişi mürşidine ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün varlıkları kabul ediliyoruz. Her şey biz insanlar için yaratılmış ve mutluluğu bir tek dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an her dileyen kişi mutlaka günahları örtüleceği için cennetin birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci kat cennetin sahibi olabilmesi için bu kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sorar ve ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır. Öyleyse ikinci kat cennetin oluşması tabiiyetle tahakkuk eder. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği irşat makamına ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme neyi ifade eder? Bu noktada kişi kendisine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaştığı an ne olur? Kişi bu noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır. Orada da 7 tane nimet alacaktır. Tabi olduğu anda o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti bundan sonra başlayacaktır. Aslında başlamıştır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi tahakkuk etmiştir. Burada devam edecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe artacaktır. Kişi de Allah'ın yolunda en güzele ulaşacaktır. Bu dizaynda Allah'ın 7 tane nimeti gelir kişiye. Birincisi devrin imamının ruhu başın üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbine iman yazılır. Üçüncüsü kişinin ruhu başın üzerine gelen devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. Beşincisi o kişinin günahları sevaba çevrilmekle kalmaz. Eskiden Allah-u Teala ona her kazandığı bir derecelik sevabına karşılık 10 katını verirken
O noktadan sonra 100 katını vermeye başlar. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirdiği sürece her katta yüzer yüzer artarak 700 kata kadar ulaşır. Ve kişi zikrini devam ettirir. Zikri arttıkça her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruhu bir gök katı yükselir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah o kişiye imanı sevdirmiştir. Allah o kişiye orucu, namazı, zekatı, zikri, bütün ibadetleri sevdirmiştir. O kişi Allah'a giderek daha çok sevmektedir. Mürşidine büyük bir bağlılıkla büyük bir sevgi duymaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk müessesesi sizi adım adım böyle kavrar. Ve ruhunuz 7 defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman siz Allah'ın ermiş bir evliyası olursunuz. Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ulaşmış bir Allah dostu. Nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın garantisinin, ilk verdiği sözün garantisinin sona erdiği yere. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu nur birikiminin manası şudur. Başlangıçta şeytan sizin nefsinizin kalbinin her noktasına tesir etmek imkanının sahibiyken, çünkü bütün kalbiniz afetlerle doluydu. Afetler de Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde ve yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde programlanmışlardır. Öyleyse şeytanın onlar üzerinde bir tesiri yok, bir emretme gücü yok ama şeytanın söylediği her şey onların yapılarına uygun şeyler. Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek. Şeytan da sadece bunu emreder. Onlar da bunu gerçekleştirirler. Nefsin afetleri. Ve şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbinin %100'ü afetlerden oluştuğu için baştan aşağı onlara hakim konumdaydı. Ama bu noktaya ulaştığı zaman hakimiyeti %100'den %49'a düşer. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimine kişinin nefsinin kalbi %51 nurlara dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den bu sebeple %49'a düşmüştür. Artık şeytan duruma hakim değildir. Yani şeytan o kişiyi, insan ve cin şeytanlar, tağut o kişiyi emri altına artık alamaz. Nefsin kalbinin çoğu Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi şiar edilmiş olan fazıllardan ve rahmetten örülmüştür. Şeytan artık kişiye açık standartlarda hakim değildir. İşte böyle bir noktaya ulaşıncaya kadar sevgili kardeşlerim Allah'ın garantisi altındasınız. Ne demiştik? Allah kullarından
kollarından diyorum, affedersiniz, kulluk falan yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala dediğini gerçekleştirmiştir burada. Ve o kişinin dünya saadeti de %50'yi aşar. O kişi günlük davranış biçimlerinin yarısından fazlasında Allah'ın emrettiği standartlarda biridir. Geri kalan statü içerisinde başka insanlardan farkı yoktur, huzursuzdur. Ama her gün zamanının yarısından fazlasında memnun, hayatından memnun olan birisidir. Ve bu Allah'ın garantisinin sonuna ulaştığını gösterir. Ne temin etmiştir Allah Teala o kişiye? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti garanti etmiştir Allah Teala ve o kişiye dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını teslim etmiştir. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim, kendisine kişiyi ulaştırdı. Öyleyse şuraya kadar anlattıklarımdan nereye vardığımızı bir tespit edelim mi sevgili kardeşlerim? Nereye vardık? Vardığımız yer son derece açık. O kişi artık cennetin üçüncü katının sahibi. O kişi artık dünya saadetinin yarısının sahibi. Mutlu bir insan. En az yarıdan daha fazla mutlu bir insan. Her günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiriyor. Ve bu noktadan sonra tehlike de başlıyor. Ama şu noktaya kadar sevgili kardeşlerim, ne gördük? Bir hiç karşılığında sadece bir talep üzerine Allah Teala o kişiyi bulunduğu yerden, şeytani çukurdan çıkarıyor. Allah'ın yoluna revan oluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir sebeple. Neticede Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bundan sonra tehlike başlar dedik. Neden? Ne tehlikesi başlar? Eğer bu kişi başlangıçta olduğu gibi Allah'a tevekkül edemezse, o zaman çıktığı yerden aşağı düşer. Ne demek istiyoruz? Bu kişi nasıl Allah-u Teala'ya ulaştı? Çünkü Allah'ın garantisini gördü Kur'an-ı Kerim'de. O garanti diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman kişi de buna inanmışsa mutlaka Allah'a o kişi ulaşır. Allah'a ulaşmayı mutlaka diler, mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala o kadar güzel dizayn etmiş ki, bir hiç karşılığı, bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennete kavuşturuyor, dünya saadetinin yarısını ona bağışlıyor. Bu kişi buraya nasıl ulaştı? Allah'a güvenerek ulaştı. Allah'ı kendisine vekil tayin ederek ulaştı. Ne diyor Allah Teala? Kim ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi de diyor ki, Allah söz vermiş. Allah'ın sözünden cayması mümkün değildir. Öyleyse madem ki Allah Teala böyle söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, o zaman ben emin olmalıyım ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni kendisine ulaştırır.
İşte bu emniyet sahasının içine giren kişi amini olan kişidir. Allah'a yönelen kişidir. Bunlardan bahsederken Allah Teala diyor ki kendisine bir musibet isabet ettiği zaman o kişi der ki muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ve hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 156 ve 157. ayetlerinde.

0: Allah Teala insanların daha üst hedeflere yönelmesini istiyor. Ama bakıyoruz o insan Allah'a mülaki olacağından emin. Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki onlar siz diyor sabırla ve namazla yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'tan isteyin. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Fakat huşu sahipleri için değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala garantileri vermiş size. Garantiler sizin için. İşte kim böyle bir imanın sahibi olursa, Allah'a ulaşacağından, ruhunu Allah'a ulaştıracağına eminse, o kişi emin olan kişidir. Allah'ı kendisine vekil eden kişidir. Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem, Allah beni kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ben eminim ki Allah Teala bunu mutlaka yapar. Allah'a verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni kendisine ulaştıracak. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennette benim olacak diye kişi kesin bir inancın içine girer. Bu kesin inancın adı Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a vekalet vermektir. O kişi Allah'ın müvekkili olur. Allah'ı vekil eden kişi olur. Bunun adı tevekküldür. Kim tevekkülün sahibi ise o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Hem de üçüncü kat cennetin dünya saadetinde yarısından fazlasının. Burada Allah Teala sözünü tuttuğu için kişinin tevekkülü yeniden başlamalıdır. Kişi şöyle düşünmelidir. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem benim ruhumu kendisine ulaştıracağından nasıl emin olduysam ve Allah Teala beni kendisine ulaştırdıysa o zaman şimdi de fizik vücudumu Allah Teala'nın teslim alacağına iman etmem lazım. Madem ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, ben de Allah'a tevekkül edebilirsem, fizik vücudumu Allah'a ben de teslim edebilirim. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum ve bu konudaki gayretlerimi devam ettiriyorum diyen ve gayretine devam eden kişi, bu bapta kendisine düşeni yapmıştır. Zikrini o 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır, 33 binin üzerine çıkaran ve de devamlı olarak zikrini arttıran bir insan mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Ne zaman teslim eder? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. Ne olmuştur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ulaştırdığı zaman Allah'ın kendisine verdiği söz tamamlanmıştır. Birinci vekalet burada tamamlanıyor. Ne yapacak kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair kesin bir inançla zikrini arttıracak. Bu ikinci vekalettir. Kişiyi fizik vücudunun teslimine götürür. O noktadan sonra kişi yeniden Allah'a tevekkül edecektir. Daimi zikre ulaşmak için ve kendine düşenleri yaparsa Allah Teala mutlaka yardım ederek onu daimi zikrede ulaştıracaktır. İşte bu yoluna, mutluluk konusundaki yoluna daha üst kademelerde devam eden kişidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman, daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olur. Daimi zikre ulaştığı için dünya saadeti de %100'e ulaşır. Ne olmuştur? Kişi azmetmiştir ve Allah'a güvenmiştir. Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesini kontrol altına alacağını ve şeytanın müdahalesine müsaade etmeyeceğini bilmektedir. Bunlar bu tevekkülün sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşırlar. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah ile olan ilişkilerindeki son mutluluğun, en üst seviye mutluluğun sahibi olurlar. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah Teala onları tayin eder. Allah'ın bu hitabına maruz kalırlar ve iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah onların serbest iradesini Allah'ın ilahi iradesine bağlar. Bu kişi bir hakkın takvaya ulaşmıştır. Görmediği yerlerin ve göklerin melekutundan sonra, melekutunu gördükten sonra görmediği tek şey kalır. Allah'ın zatı orada irşat makamına tayin edildiği zaman Allah Teala kendi zatını da bu kişiye gösterir. Öyleyse ne olmuştur? Bu kişi hem cennet saadetinin sahibi olmuştur, hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar müessesesi bir bütündür. Allah bütün açılardan sizi mutlu kılmayı hedef haline getirmiştir ve saadetiniz bununla bağımlıdır. Ne zaman ki kişi Allah'ın birinci sözünü yerine getirmesinde kendine düşenleri yapmıştır ama ondan sonra zikrini ihmal etmeye başlamıştır, zikir aşağı doğru düştükçe kişi de bulunduğu yerden adım adım kayar ve eğer Allah'a tevekkül edemezse o kişi adım adım aşağı doğru inecektir. Zikri giderek azalacaktır. Belki bir gün hiç zikir yapmayacaktır. Hiç namaz kılmayacaktır. Allah'ın ibadetlerini belki bir gün bütünüyle terk edecektir. İşte kişinin böyle bir şey yapması Allah-u Teala tarafından engellenmez. Kişinin serbest iradesi neyi dilerse onu yapacaktır. Allah-u Teala serbest iradenin kişi nasıl dilerse öyle kullanılabileceği konusunda kesin bir teminat veriyor Kur'an-ı Kerim'de ama sonucuna katlanmak şartıyla. Kim Allah'ın yolunda olursa o kişi kurtuluş reçetesini tatbik eden kişidir. Ta iradenin teslimine kadar yol alır. Hep her seferinde daha üst kademe için Allah'a tevekkül ederek. Evvelce elde ettikleri onun için sağlam bir teminattır. Eğer ben daha üstünü istersem ve buna ehil olursam, layık olursam, mutlaka Allah-u Teala beni daha üstün noktaya çıkarır diye düşünen kişi Allah'ın indinde o en güzeli gerçekleştirmek üzere harekete geçen kişidir. Ve her istikamette Allah'ın indinde bir güzellik yaşanır Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim edene kadar hep kişi daha üst, daha üst, daha üst liyakatlerin
1: sahibi olur. Ve mükafatı da ona paralel olarak devamlı artar. Üçüncü kat cennetken dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olur kişi. Dünya saadeti de daimi zikre ulaştığı an %100'ü bulur. O kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Ve bu yollar hepinize açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda insanlara iyi davranmayı usul haline getirin. Mutluluk mu istiyorsunuz? Bunun yolu sadece zikirden geçmez. Zikir başlı başına mutlak saadete sizi ulaştıran bir vasıtadır. Ama eğer siz her an başkalarına hizmet eden biriyseniz, kendinizi başka insanlara adamışsanız, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanı, paranızı, iradenizi, enerjinizi başkalarına hizmet etmek için, onları mutlu etmek için kullanmaya başlamışsanız, o zaman en güzeline layıksınız demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Kulvara eşit şartlarda girersiniz. Mutluluk istiyorsanız, mutluluk sizin. Her geçen gün iç dünyanızda mutluluğun büyüdüğünü hissedersiniz. O söylediğimiz üç şartın sizde tahakkuk ettiğini, İç dünyanızda bir uyum halinin oluştuğunu görürsünüz. Nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman bu %100 olur. Ondan evvel ne kadar yok ettiyseniz o standartlarda bir mutluluk yaşarsınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman cennetin en az 5. katındasınız ama dünya saadetiniz %100'dür. Her an mutlu bir insansınız. Olaylar cereyan eder ama sizi mutsuz kılamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda bütün güzellikler sizleri bekliyor. Her şey sadece bir dileğinize bağımlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diliyorsanız bu dünyada mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Mutlu olmamanız mümkün değildir. Cennete girmemeniz de mümkün değildir. Sadece bir dilekle. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam'da bu sebeple niyet amelden üstündür. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala o dilek kalbinden geçtiği anda onu görmüş. Görmemesi, işitmemesi ve bilmemesi mümkün değil. Çünkü hep kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir meyve, böyle bir çiçek yeşeriyor mu? Böyle bir ağaç oluşuyor mu? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer diliyorsanız sonuç kesindir sevgili kardeşlerim. Her halükarda mutlak olarak Allah sizi 3. kat cennetine ve mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına hiçbir şey karşılığı olmadan ulaştıracaktır. Ama dilemiyorsanız hangi ibadeti yaparsanız yapın kurtuluşunuz mümkün değildir. İnsanlar Allah-u Teala'nın ve ma halekter insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, yani biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar ifadesini, biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık şekline çevirenlere Allah'ın cevabı bu. Eğer öyle olsaydı bu ibadet yapan insanlar mutlaka Allah'ın cennetine girerlerdi. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş, 80 yaşında da ölmüş, 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartının hepsini her gün gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 65 yıllık ibadeti ona cenneti kazandıramaz, dünya mutluluğunu hiç kazandıramaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala derhal onun üzerinde işlemini tamamlar. 5-6 dakika içinde o kişinin günahları örtülmüş olur. 5-6 dakika içinde o kişinin sevapları, günahlarını bastıracağı için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç ibadet yapmamış bir insan, ibadet etmek imkanını bulamadan ölmüş, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama 60 sene ibadet eden kişi
Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu istiyorsunuz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutluluk gelip sizi yakalar. Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve mutluluğu adım adım daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kim sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha şu dünyadaki nadir güzelliklerden birini yaşamak için birlikteyiz. Neden öyle dedik nadir güzellikler? Çünkü sevgili kardeşlerim, bunca televizyon yayını yapılıyor. Ama bunlardan bizi mutlulukta birleştiren tek konuşma bizimki. Mutluluk konuşması veya

Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini göklere dikermiş, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Gözlerini yukarı göklere diktiğini görüyoruz diyor Allah Teala. O günler yakın diyor. İşte o günler yakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın güzelliklerinin bütün dünyada öğrenileceği günlere doğru süratle yaklaşıyoruz. Ne mutlu sizlere orada bir güneşli günde gökyüzünün mavisini görebiliyorsanız, beyaz bulutları görebiliyorsanız, ağaçların her birinin ayrı ayrı yeşilden örülen yapraklarını görebiliyorsanız. Artık mevsimi geçti ama o çiçeklerin renklerini görebiliyorsanız. Deniz size yeşilini ve mavisini gösteriyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, şu dünya bir güzellikler demetidir. Siz etrafınızdaki insanlarla tasavvufa yakışır bir muhteşem ilişki kurmuşsanız, sizi seviyorlarsa, sizse onların üzerine titriyorsanız, onları sevmenin en büyük boyutlarıyla seviyorsanız, o zaman mutluluktan uçarsınız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi cins sevgi olursa olsun, sevmek yaşamın damarlarında akan kandır. Sevmek hayatın kalbidir. Sevmek hayatın mutluluk göstergesidir. Sevmek mutluluğun yegane simgesidir, işaretidir. Hadi Osmanlılığımız tuttu gene. Alameti farikasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber bir yeni gün, yeni ufuklar, yeniden Allah ve yeniden sizler ve biz. Gene birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah ile birlikte. O, biz ve sizler. Biliyor musunuz? Bu üç muhteva bir bütündür. O yaratan, bizlerse yaratanınız. Bir tek Allah var sevgili kardeşlerim. Her şeyi yaratan, kainatı yaratan, kainatı yaratmadan evvel de var olan, diyor ki biz altı günde üç asıl, üç karşıt altı alem yarattık diyor. Sonra da diyor, arşa istiva ettik. Bir takım saflar da diyorlar ki, göklerde sizin inandığınız gibi bir tanrı Allah yoktur. Allah her şeydir. Sevgili kardeşlerim, Allah Halık'tır, yaratıcıdır. Allah'tan başka her şey sadece bir mahluktur, yani yaratılandır. Bu altı alem, üç asıl, üç karşıt, altı alemin altısı da birer yaratıktır. Ve Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle onları, bütün alemleri kuşatmış durumda. Rahmeti de Allah'a aittir. İlmi de Allah'a aittir. Ama Allah her şeye kadirdir. En çok kimlere acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı ateistlere. Allah yoktur diye çenelerini yırtıyor.

var. Ama ilmin onları her ileri aşamaya götürüşünde yeniden Allah'ın varlığını kabul etmek mecburiyetinde kalıyor zavallılar. Nasıl bir düşünce tarzı ki sevgili kardeşlerim, bu insanlar nasıl düşünemezler ki hiçbir şeyin kendi kendisine var olmayacağını, mutlaka bir yaratanın olacağını? Şimşekler çaktığı o başlangıç devresinde kainatın bir tanecik canlı bir şey oluşmuş. Tek hücreli. Ondan da her şey gelişmiş. İyi de bir tek hücreden bu insanın oluşması müessesesi. Ha, Allah Teala dinozorları yaratmış, filleri yaratmış, develeri yaratmış, atları yaratmış. Sonra maymunları yaratmış. Maymunları da insana çevirmiş. İşte bu kadar. Böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, maymunlardaki gelişme sürecine bakıyoruz. 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme süreci. 19, 21, 23, 25, 20, 25. 25'te bitiyor. Peki insan? İnsan 23 çift kromozomlu. 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. 27, 25 çift kromozomlu bir maymun türü, 23 çift kromozomlu maymun türünün daha gelişmiş bir örneği. İnsan eğer bu serinin sonu olsaydı, 27 çift kromozomlu bir mahluk olarak yaratılması gerekirdi. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyoruz? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi tesadüfen her şey oluştu diyorlar. Hep bizim aklımıza Ebu Hanefi'yi getiriyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri ile bir ateist bir camide münazara etmeye karar veriyorlar. Ve camiye zamanından daha evvel giden ateist başlıyor etrafındakilere atıp tutmaya. İmam-ı Azam da gelmesi lazım gelen zamanda gelemiyor. O zamandan tam 2 saat sonra camiye ulaşmış, telaş içerisinde. Ateist diyor ki, ne haber diyor, korkundan diyor, ancak şimdi gelebildin öyle değil mi? O da diyor ki, hayır öyle değil. Çünkü diyor, derenin, bizim oradaki nehre ulaştığım zaman baktım ki diyor, nehrin köprüsü şu son seller sebebiyle gitmiş. Ama sonra diyor, inanılması güç bir şey oldu diyor. Karşıdaki ormanı görüyorum diyor. Ormandaki ağaçlar görünmeyen testerelerle kesilmeye başlandı. Sonra diyor, kesilen ağaçlar gene görünmeyen testerelerle kereste haline getirildi. Sonra görünmeyen çekiçler, görünmeyen çiviler ve o keresteler bir uçtan öbür uca köprüyü gerçekleştirdiler. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Ve de ben o köprüden geçerek hamdolsun ki yetiştim. Ateist diyor ki, sen diyor çocuk mu kandırıyorsun? O diyor, söylediğin mümkün olur mu diyor. Hiçbir şey olmaksızın kendi kendine çalışan testereler, ağaçlar, kesilen ağaçlar, çivilerin çakılması, köprünün oluşması. Buna diyor bütün alem güler yahu diyor senin bu palavrana. Ebu Azam, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bak diyor, bir köprünün bile başka bir sebep olmaksızın kendi kendine oluşabileceğine inanmıyorsun diyor.
O halde diyor, kendine bak bakalım diyor, şu insanlara bak. Sen diyor görebiliyorsun. Bana bu sözleri söylediğine göre düşünebiliyorsun. Acaba diyor kendi kendine bir insan var olabilir mi? Bu zavallı Darwin zamanımızda yaşasaydı asla böyle bir teorinin sahibi olmazdı. İnsan maymundan yaratılmıştır. Maymunun bir yeni versiyonudur tarzındaki bir ifadeyi hiçbir zaman kullanamazdı. Çünkü genetik kodlar artık bunu kesinleştirmiştir ki maymunların bittiği yerden sonrasında değil insanın kromozom sayısı maymunların arasında. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de maymun haline getirdiği insanlardan bahsediyor. Belki de 23 çift kromozomlu maymunlar insanlardan oluşan maymunlar olabilir. Ama insanın maymundan oluşması, sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz insanı salsalin veya tayin adı verilen bir organik hale dönüşebilen topraktan yarattık diyor. Ne kaldı geriye? Geriye sadece inanmayanların bir zavallı iddiaları insan maymundan türemiştir. Bir maymunun beyninin vücuduna oranı insan beyninin vücuduna oranının 1/5 kadar. Yani insan beyni vücuduna göre, maymunun vücuduna göre beyninin yapısının 5 kat büyüğü. Dünyadaki en büyük beyinli mahluk insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. İnsan olmakla huzur duyun, mutluluk duyun ki Allah Teala sizleri insan olarak yaratılmış. Kainattaki en yüksek dereceli bu dergahla huzur duyun, gurur duyun ki Allah Teala sizi devrin imamının dergahına nasip kılmış. Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya yaşanmaya değer bir yer. Eğer ondaki güzellikleri incelerseniz, görmek isterseniz ve de görebilirseniz. Unutmayın, ne yaratılmışsa, ne görüyorsunuz? Yerler, gökler, denizler, karalar, hava, bulutlar, yağmur, kar. Çiçekler, ağaçlar, sudaki balıklar, havadaki kuşlar. Siz onların hepsinin sahibi olarak yaratıldınız. Allah da sizleri sizlerin sahibi sıfatıyla yarattı. O emrinde olmaktan huzur ve mutluluk duyduğumuz en yüce tek yaratıcıdır. Başka bir yaratıcı mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda sadece birer yaratık olduğumuzu unutmayalım. Allah ile olan ilişkilerimizde hep mutluluk şarkıları olsun eski bahçelerimizde. Eski bahçelerden muradımız hep geçmiş günler. Hep bana geçmiş günler bahçeleri hatırlatır. Güneşli bahçeleri, meyve vermiş ağaçları, yemyeşil
Asma yapraklarını, salkım salkım üzümleri ve kara incir ağacının içi kıpkırmızı kocaman kara incirlerini. Bunlar benim çocukluğumun hatıraları sevgili kardeşlerim. Bursa'nın Muradiye Mahallesi'nde biz bir evde çocukluğumu geçirdim. Ayva ağaçları, armut ağaçları, bir defne ağacı, dut ağacı, özellikle birkaç tane incir ağacı, erikleri unutmuşum. Bir de asıl unuttuğum şey karadut ağacı. Yedi derde deva derler karadut ağacı için. Bütün mahalle bizim karadut ağacının devasından faydalanırdı. Biz çocuklar da karadut ağacına çıkıp dutları yemeye kalktığımız zaman eve üstümüz başımız kırmızı kan lekeleri gibi lekelerle dolu olarak dönerdik. Ve hafif tertip annemiz kızardı bize. Sevgili kardeşlerim, işte eski bahçeler. Sizin de eski bahçeleriniz olacak. Sonra bugünlere döneceksiniz. Bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegen. Biz bu planette doğmuşuz. Bu planette yaşıyoruz. Ama fizik vücudumuzda. Halbuki fizik vücudumuzun uzantısı var. Ruhumuz. Fizik vücudumuzun uzantısı var. Nefsimiz. Ruhumuz mu? O Allah'a gidecek. Gitti. Ama nefsimiz bizimle beraber kalacak. İşte o dış dünyayı, başka alemleri onunla yaşayacaksınız. Allah Teala buyuruyor ki biz yıldızları zemin katının tavanı yaptık. Zemin katın her tarafına nefs uçabilir, gidebilir. Hem de ne kadar uzak olursa olsun saniyelerle ölçülür gidişi. Dakika sürmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki onunla birlikte olmak, berzah aleminde yaşayabilmek, bütün o gezegenleri görebilmek, elbette hepsini görmeye insan hayatı yetmez. Ama onun gönderdiği yerlerdekileri rahat rahat görebilirsiniz. Nefsinizle duvarların içinden geçebilirsiniz. Hiçbir duvar size mani olamaz. Bu zahiri alemde dolaşıyorsanız, uçuyorsanız, insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz, bütün söylediklerini işitirsiniz. Onlar sizi göremezler. Siz konuşsanız bile konuşmanızı işitemezler. Sevgili kardeşlerim, aslında güzellikleri düşündüğünüz zaman her şey o kadar güzel ki. Allah Teala diyor ki biz Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün yerler, bütün gökler biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Daha ne olsun be sevgili kardeşlerim? Her şey bizlerin. Kainatı bizler için yaratmış Allah Teala. Hiçbiriniz de iyi ama biz oraya gitmedik ki, gidemeyiz ki demeyin sakın, gidiyorsunuz. Her gece bir yerlere gidiyorsunuz. Ne yazık ki giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, buradakileri unutuyorsunuz. Dönerken ışık duvarını aşıyorsunuz, oradakileri unutuyorsunuz.